Connections. Yani Ender ailesi bu. Geçerden iki tane diyor bu. O anlık ama. Yani Ender ablayla kontrol ayağından anlatmalı. Dörtüleri ısıtı. Parmaz mı? Parmaz mı? Yani o bir sebebi Vagiyen'de. O zaman Vagiyen'de o Cem Ali. Yani o Vagiyen'de Netflix States. Kötü tıkanmaz, tıkanmaz, tıkanmaz koku. O kız da var mı? Biz var mı? Bu çıkıyor muyduk? Bu çıkıyor muyduk? Ya kıyamazda yana beraber atıra böyle yumurtulurdu. Hatta yine baka, hatta program Musa Rıza, Korkan Okey'le yumurtulurdu. Demiş, Ulazaro, Adana İktar. Ya bu çantının basamayın, yana batıyorum.